0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
1: Kalk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalır məbləğinə illik 7 faiz gelir kazanın. Kalk Kartı pulsuz çatdırılma ile online sifariş edin. Etraflı 138. Kalk Bank. Uğurla birlikteyik.
2: ASC Kalk Bankı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

0: Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalır məbləğinə illik 7% gelir kazanın. Halk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Premium Residence, Sipriz layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

durala gözlüm, özün yıkılmasan durala gözlüm, talihin çürümüş yedilenceğimden, özün yıkılmasan durala gözlüm.